Senin insanını orada yardım eden adam. Orada çok aldık neden? Orada. Orada. Orada. Orada. Orada. Orada. Orada. Orada. Orada. Orada.